0: yersediyor. Burası diyor ki kablonu sapa juara çapa kulyala minyutu. Sapa klika yupiyatı rakabar kırtava engel kami.
1: Ağla dedi.
2: Ağla dedi ne?
3: Ağla dedi. Ağla dedi.
0: Lagu